0: Pardon, large, x-large tişörtler 50 lira. Erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin. Kaliteyi en uygun fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa FM.
4: Bunları biliyor musunuz?
5: Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözde görülebildiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin'in başlattığını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzdağının Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyor musunuz?
4: Bunları biliyor musunuz?
6: Bülent Arslan, Hüseyin Dilaver'den alınan Trabzon'dan bir türküyle geliyor radyolarınıza. Mayıs ayı gelende, dağlarda kar olur mu? Sevdim de alamadım, böyle sevda olur mu?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 3.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beyran ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, x-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat larla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamlara

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Yıllara göre ortalama alındığında her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısının uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla olduğunu, 60 yaşındaki bir insanın tat alma duyularının büyük kısmını kaybettiğini, gülmek için 17 kasa, surat asmak içinse 43 kasa ihtiyacımız olduğunu, insan vücudunda 600'e aşkın adele bulunduğunu, dünyanın en uzun büyüyen bitkisinin bir günde 90 santimle bambu olduğunu, 18 Şubat 1979 tarihinde Sahra Çölü'ne kar yağdığını biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 4.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa Efendi.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, x-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Amasra kentini fethetmeye gelen Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya Çeşmi Cihan, yani dünyanın gözü adını verdiğini, bir adı da meşe palamudu olan meşe ağacı meyvesinin adının pelit olduğunu, dünyanın ilk coğrafyacılarından olan ve Amasya'da doğan bilginin Strabon olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.
0: %105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Sevmediğiniz zaman sever gibi yapmayın. Çevrenize önerilerde bulunun ama hükmetmeyin. İnsanları yargılarsanız onları sevmeye zamanınız kalmaz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bol tarçın tüketmenin erken bunamayı önleyebileceğini, Topkapı Sarayı'nın büyük dış kapısına Bab-ı Hümayun dendiğini, Rus çarı Petro'nun bir ada üzerine kurduğu kentin St. Petersburg olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Karagözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay, yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor Karagözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet Karagözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, x-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yiyecek ve sodalarda bulunan yüksek miktarlardaki fruktozun yüksek kan basıncına neden olduğunu, kuşların ölüm sebepleri arasında cama çarparak ölmelerinin birinci sırada geldiğini, dünyanın uydusu Ay'ın hacminin Pasifik Okyanusu'nun hacmiyle aynı olduğunu, Ruanda'nın başkentinin Kigali olduğunu, Hititlerin büyük tapınağı olan üzerinde tanrılar geçidi gibi kabartmalarında bulunduğu yazılı kayanın Çorum'da bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

İnsanın Sesi Bursa FM. ...105.5... Marmara'nın Türkü Frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
4: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
6: Biliyor muydunuz?
7: İnsan vücudunu oluşturan dokuların sürekli yenilendiğini, günde yaklaşık 200 gram kas ve doku hücresinin yenilendiğini ve bunu sağlamak için vücudumuzda her dakika doğan 200 milyon hücrenin ölmüş hücrelerle yer değiştirdiğini. Dünya Standartları Enstitüsü'nün raporuna göre dünyadaki en hızlı şeyin elektron olduğunu, atomun çevresinde dolanmakta olan bir elektronun bir saniyede 80 bin kilometre yol aldığını. Erişkin bir akçaağaçın yaz günü öğle sıcağında her saat 265 litre su kaybettiğini, ancak buna rağmen yaşayabildiğini. Arıların, eğer kovan içindeki yabancı maddeler taşıyamayacakları kadar büyükse, bunu propolis adı verilen bir madde ile mumyaladıklarını, arı reçinesi denen propolisin içinde bakteri barınamadığını. Dünya Kupası finallerinde kendi kalesine ilk gol atan futbolcu unvanının İsviçreli Ernst Löcher'e ait olduğunu, Löcher'in 1938'de Almanya karşısında kendi kalesine gol atarak bir ilke imza attığını biliyor muydunuz?
6: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.

0: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğal Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Reklam.

0: İnsanın Sesi Bursa FM.
1: Ufak tefek bilgi kırıntıları.
2: Çok şiddetli hapşırma kişinin kaburgalarından birini kırabilir.

0: Kulaklıkla bir şey dinlemek kulaktaki bakteri sayısını %700 artırır.
1: Çakmak kibritler önce bulunmuştu.
0: Ördeğin vakvaklaması yankı oluşturmaz ve bunu hiç kimse açıklayamamıştır.
2: Parmak izleri gibi dil izleri de her insan için benzersiz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: ...105.5...

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
0: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin. Kaliteyi, en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.

0: Akşam trafiği.
1: Akşam trafiği.
0: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa Efendim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğal Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
4: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalganın 1971 yılında Japonya'da 85 metre yüksekliğine ulaştığını, açık bir gecede çıplak gözle 2000 ayrı yıldızı görmenin mümkün olduğunu, Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasabasına 10 yıl boyunca hiç yağmur yağmadığını, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 20 dakikada 4 gazete okuyabildiğini, Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve yine 23 Nisan'da öldüğünü biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat lerle keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

insanın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hangi dilde ağlıyorsan insan işte ana dilidir ayrılmanın. Her sokağa şifa niyetine bir açlık, güzel eş, kardeşlik, bilinen en büyük uzaklık. Hep acılarım Kur'an derinde sevgili bir yoksulluk. Kitapların arasında dolanmış ve sahte fikirlerle dolandırılmış, donatılmış, atlanmış, yeşermiş. Ve gri demirli bir yatılı okulda uzun uzun kimsesiz kimsesiz ağlamış. Uykusunda adın çağırmış. Nöbetlerde edebiyat, sohbetlerde bir yarışma kaygısı. Fikirden fikire sıratlar geçirmiş. Ne Murat suyu kan aksın isterim, ne şiirinden vazgeçerim kavganın. Mesleğim göze almaktır kalabalığa faydanın bedelini. Öderim sağdan soldan aldığımı. Sözlerimden başka vasiyetim ve servetim yoktur.

Her beladan bir alıntıyla kurtulurdum. İlla ki adını hatırlardım lazım olanın. Bir siverek acısı aslında sevdiğim. Bir Mezopotamyalı kederi. Asur'un, Ninova'nın kehaneti. Kalbim kül oldu eski bir kütüphane yangınında. Ben yandım. Kimi cüret etsem sevmeye kendime küçük geldim. Zayıf kaldım, heh Murat Han, esir düştüm, sefil oldum. Acılarım hep tavsiyedir çok sevdiğim bir şairden. Yok bura yok, ne etsek olmuyorum, Ramz arkadaşıyım. Bilinen en uzak yatılı bölge okulundan. Ben bıraktım, siz konuşun. Yoruldum ben, siz koşun. Iskartaya ayırın beni bütün ayrılıklardan. Küsmedim, kardayım yediğim dayaktan. Şimdi yalnız sarı saman kağıt kokulu günlerde Türkçe'ye çeviriyorum ayrılık acısını. Beni bırakın, ben meçhul oldum. Gizli özneyim vatansız cümlelerde. Ben yandım, kalbim kül oldu. Eski bir kütüphane yangının.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatı fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yaban kazlarının 8000 metre yüksekte uçabildiklerini. Dünyamızda her 33 yılda bir Ramazan ayının yılın aynı gününe ve aynı tarihine denk geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM. Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan saçının neredeyse yok edilemeyen bir malzeme olduğunu, saçın soğuk, hava değişimi, su, hatta birçok asit ve kimyasala karşı dayanıklı olduğunu, başarısız olmaktan korkmaya, kakarofiyafobi dendiğini, Formula 1 yarışlarındaki araçların saatte 480 km hıza ulaşabildiklerini, yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı sümüklü böcek türlerinin kuşlar tarafından yendikten sonra da hayatta kalabildiklerini ve dışkıyla birlikte canlı olarak dışarı çıkabildiklerini, havada en çok bulunan gazın azot olduğunu, Togo'nun başkentinin ve en büyük şehrinin Lome olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyor. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksız, sebep yok, biliyorum, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elinde değil sevgilim,

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM, Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, X-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyat lerle keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids Doğal Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bök.

uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: kaliteyi, güveni ve uygun fiyatı bir araya getiren Mini Hayal Kids'te çocuk takımları 100 lira, çocuk tişörtler ve şortlar 50 lira, small, medium, large, x-large tişörtler 50 lira, erkek şort ve tişörtler sadece 100 lira. Aradığınız ürünler şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmet ve avantajlı kampanyalarla alışverişin keyfini yaşayın. Siz de hemen Mini Hayal Kids'i ziyaret edin, kaliteyi en uygun fiyatlarla keşfedin. Çünkü doğru tercih, doğru adres Mini Hayal Kids'te. Mini Hayal Kids, Doğa Çınarı Kırkpınar Caddesi'nde.
1: Reklamları değil.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hörgücüne rağmen develerin omuriliğinin düz olduğunu, kürdanın Amerikalıların boğulmasına en fazla neden olan nesne olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da yapılan yoğun köpek itlaflarına tepki olarak kurulan Himaye-i Hayvanat Cemiyeti'nin Türk dünyasında kurulan ilk hayvan hakları derneği olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa, Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 21.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM, Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Geceler zordur, özleyenler, unutamayanlar için. Ama her gecenin bir sabahı vardır. Her zaman umut vardır. Yeni bir gün doğumunda.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangı.
4: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Günümüzden 65 milyon yıl önce dünyada hüküm süren dinozorların dünyaya çarpan bir göktaşı nedeniyle yeryüzünden yok olduklarını, Adolf Hitler'in savaşı kaybettiğini anlayınca sevgilisi Eva'yla silahla kafasına ateş ederek intihar ettiğini biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. İç dünyanız için zaman ayırın. Olağan şeylerdeki olağanüstülüğü arayın. Kendi işinize bakın, kendinizi başkasının yerine koymayın. Yaşamı olduğu gibi kabul edin. Yüreğinizin sezgisine güvenin. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun. Önce karşınızdaki kişiyi anlamayı amaçlayın.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

yaz. Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimizde irisinin etrafında beyaz bir daire varsa, kolesterol seviyesinin yüksek anlamına geldiğini, bunun aynı şekilde yaklaşan kalp sorunlarının da en büyük habercisi olduğunu, yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkmaya, kremnofobi dendiğini, kuşların bol yiyeceği olan en uygun mevsimlere gitmek için göç ettiklerini, Formula 1 yarışlarında kullanılan otomobillerdeki fren disklerinin virajlarda frene basmadan önce 1000 santigrat dereceye kadar ısındığını, bu nedenle fren disklerinin erime noktası çok yüksek olduğu için çelik değil de karbon fiberden yapıldığını, mermerin kireç taşının dönüşümü sonucunda oluştuğunu, ilk ses kaydını yapan kişinin 1877 yılında Thomas Edison olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.